kişi o var. Fakirun denemeyende o şarkı o var. Ecco mio pane, non ti va manca mai, ma tu che ne sai?